0: Sen annelim.
1: Annelim mi sen?
2: E bu ne bir bayma tepki mi var?
1: Yok yok yok yok.
3: Okay, excuse me, asak kundi mi var?
4: Dagger, put your dagger. Boy is cocked.